Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili. Azerbaycan dili plastik, değişme imkanlarına malik, çevik bir dildir. Dilimizde bir söz var. Abad, müntezem ve çoklu tikintisi, yaşayış için her cür şeraiti olan yer. Abad etmek, abadlaştırmak. Abad, xüsusi isimlere koşularak şehir, kent, yer adları bildirir. Sabirabad, Celilabad vesaire.

Ekilen inciler. Edebiyatımız, milli manevi değerlerimiz, klasik irsimiz, minillikler yaddaşı.

0: Birliğin Remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Ayak bastığın yerler vatan, vatan dediğin torpaktır.

körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

Gün çok güzse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda

geç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde geç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde geç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde geç olmayaydı.

Bileğimi sor, bilmeyirik biz. Geçen süpedek güneyirik biz. Gelene gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde, o anda

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını sunuyoruz. Baku Enerji Haftası, Azerbaycan'ın artan jeopolitik gücü ve enerji diplomasisi adlı yazı, Baku ve Minsk ekonomik ortaklığı daha da güçlendiriyor. Başlıklı konuşma ve Azerbaycan'ın lojistik kapasitesi artıyor. Baku Tiflis Kars yeni bir aşamada konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Bakı Enerji Haftası Azərbaycanın artan jeopolitik gücü və enerji diplomasisi. Azərbaycanın bugün sadece enerji kaynakları ihraç eden bir ülke olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji ve ulaşım güvenliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan stratejik bir ortak olarak da hareket etmektedir. Bu gerçeklik Bakü Enerji Haftası çerçevesinde dile getirilen mesajlara da yansımaktadır. Etkinlikte dile getirilen görüşler, Azerbaycan'ın enerji ve jeopolitik alanlardaki artan rolüne yönelik uluslararası ilginin daha da güçlendiğini ortaya koydu. ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mektup, Washington temsilcilerinin açıklamaları, Bakü ile Amerika arasında artan stratejik diyalog bunu bir kez daha gösterdi. Azerbaycan'ın jeopolitik üstünlüğünü artıran temel amillerden biri de enerji diplomasisidir. Bakü artık sadece enerji ihraç etmekle kalmıyor, aynı zamanda enerji alanında bölgesel işbirliği platformları da oluşturuyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru gibi enerji altyapıları Azerbaycan'ın Avrasya'nın enerji haritasında önemli bir oyuncu haline geldiğini göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada Azerbaycan gazının hali hazırda 16 ülkeye teslim edildiğini özellikle vurgulaması tesadüf değildi. Bu gösterge ülkenin uluslararası itibarı ve diplomatik yeteneklerinin gerçek bir sonucudur. Azerbaycan'ın rolü özellikle Avrupa'da enerji güvenliği konularının öncelikli hale geldiği bir dönemde artmıştır. Azerbaycan'ın enerji stratejisinin ayırt edici özelliklerinden biri çok yönlü yapısıdır. Bakü bir yandan petrol ve doğalgaz ihracatını artırırken diğer yandan yeşil enerji projelerine yatırım yapıyor. Bu Azerbaycan'ın geleceğin enerji piyasasına hazırlandığını gösteriyor. Bu konuda milletvekili Zaur Şükürov şunları söyledi.
2: Azerbaycan öz neftiyle yanaşı, öz təbii qaz ehtiyatlarını da bugün 16 ölkəyə ixrac edir və dünya miqyasında Azərbaycan coğrafi baxımından lider ölkədir və bu istiqamətdə də şübhəsiz ki lazımi addımlar davam etdirilir və qeyd edilməli məqamlardan biri ondan ibarətdir ki biz mən uğurladım Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Avropa İttifaqının 10 dövlətini Azərbaycan hazırda öz təbii qazını ixrac edir və Avropanın liderlərinin də Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli rəsmiləri də Azərbaycanı davamlı olaraq özlərinin etibarlı tərəfdaşı olaraq qiymətləndirirlər.
1: Azərbaycan bugün Avropanın enerji və ulaşım güvenliğinde önemli rol oynayan bir ülke olarak kabul ediliyor. Bakü hem Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan orta koridorun hem de Avrupa'nın enerji güvenliğinin ana merkezlerinden biri haline geldi. Bu nedenle Bakü

Enerji Haftası artık sıradan bir enerji etkinliği olmaktan çıktı. Bu platform küresel enerji piyasaları, jeopolitik ve yeni ekonomik yollar hakkında tartışmalar için stratejik bir merkez haline geliyor.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil, Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki

çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Azerbaycan ve Belarus arasındaki ilişkiler uzun yıllardır karşılıklı saygı, güven ve stratejik ortaklık ilkeleri temelinde gelişmektedir. Siyasi diyaloğun yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği ticaret, sanayi, tarım, ulaşım ve insani yardım alanlarında da genişliyor. Son yıllarda karşılıklı ziyaretler, ortak üretim projeleri ve artan ticaret hacmi, Bakü ve Minsk arasındaki ilişkilerin dinamik bir nitelik kazandığını göstermektedir. Bu işbirliğinin önemli platformlarından biri de Azerbaycan-Belarus Hükümetler Arası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'dur. Bu bağlamda Azerbaycan-Belarus Hükümetler Arası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 16. toplantısı Minsk'te gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samer Sharipov ve Belarus Başbakan Yardımcısı Natalia Petkevich eş başkanlık etti. Toplantı sırasında iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerin durumu ve gelecekteki gelişim beklentileri hakkında geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, siyasi işbirliği, tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesi, ulaşım ve transit olanaklarının

0: genişletilmesi ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesi konularında işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Azerbaycan ve Belarus arasındaki ticaret hacmine ilişkin yılın ilk 4 ayına dair bilgi veren Başbakan Yardımcısı Samer Şerifov, karşılıklı ticaret ilişkilerinde olumlu bir ivme gözlemlendiğini ve bu göstergelerin ekonomik işbirliğinin potansiyelinin daha da büyük olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
1: 2026. yılın 4 ayının istatistikası, göstericileri onu gösterir ki ülkelerimiz arasında ticaret sahasındaki ilişkiler inkişaf etmekte devam edir ve müsbet dinamikayı numayiş ettirmişti. Nəqliyyat logistika sahasında Azerbaycan Respublikası'nın transit potensialının istifadə edilməsində də çox müsbət nəticələrə nail olunmuşdur. 60%-dan artıq burada artıq qeydə alınıbdır.
0: Genel olarak komisyonun 16. toplantısı Azerbaycan ve Belarus arasındaki ekonomik ortaklığı daha da derinleştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve yeni işbirliği alanları belirlemek için önemli bir platform olarak değerlendirilmektedir. Taraflar elde edilen sonuçların gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine ve ekonomik bağların yeni bir aşamaya taşınmasına katkıda bulunacağına olan güvenlerini dile getirdiler.

0: Azerbaycan'ın lojistik kapasitesi artıyor. Baykal-Tiflis-Kars yeni bir aşamada. Gürcistan'ın Halkalı-Kedemir yolu ve lojistik merkezinde modernizasyon çalışmalarının ardından Baykal-Tiflis-Kars demiryolu hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den üst düzey yetkilileriyle demiryolu ve liman idarelerinin başkanları katıldı. Baykal-Tiflis-Kars hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye tarafından ortaklaşa hayata geçirilen stratejik bir ulaşım projesi olduğunu belirtmek gerekir. Son yıllarda hattın Gürcistan bölümünde büyük ölçekli modernizasyon çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu güzergahın yıllık yük taşıma kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılmıştı. Azerbaycan Demir Yolları Şirketi Başkanı Ruşan Rüstemov konuyla ilgili olarak şunları söyledi.
1: Öten 4 yıl ərzində 61 kilometr demir yolu, 41 kilometr avtomobil yolu, 340 kilometr fiber optik kabel çekilmiştir bu ayet çerçevesində. Bundan əlavə 13 stansiya, 8 elektrik yarım stansiyası və təxminən 200-ə yaxın binada əlavə işlər görülmüşdür. Və bütün bu işlərin nəticəsi olaraq yolun buraxılış gücü 1 milyon tondan 5 milyon tona artırılmışdır.
0: Genel olarak Azerbaycan'ın son yıllarda hayata geçirdiği ulaştırma ve lojistik projeleri ülkemizin uluslararası transit merkezine dönüştürme yolunda önemli sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda Baykal-Tiflis-Kars demiryolu hattının modernizasyon sonrası yeniden hizmete açılması bölge için stratejik öneme sahip olaylardan biri olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlara göre hattın tam olarak işletime açılması, orta koridorun kapasitesi

ülkesini genişletecek, Çin ve Orta Asya'dan Avrupa'ya kargo taşımacılığı hacmini artıracak ve bölgenin transit potansiyelini daha da güçlendirecektir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun modernizasyonunun ardından tam kapasiteli yeniden faaliyete geçmesi sadece bir ulaşım olayı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın jeopolitik ağırlığını artıran önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Küresel lojistik rotalarının yeniden şekillendiği ve Avrupa ile Asya arasında alternatif ticaret yollarına olan talebin arttığı bir dönemde Bakü-Tiflis-Kars hattının tam potansiyeliyle işletilmesi Azerbaycan'ın Orta Koridor'daki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir. Bakü-Tiflis-Kars hattı, Azerbaycan'ın doğu ve batı arasında önemli bir geçiş merkezi olma rolünü daha da güçlendiriyor. Son yıllarda Çin, Avrupa ticaretinde orta koridor olan ilginin artmasıyla birlikte Bakü artık sadece bir enerji ihracatçısı değil, aynı zamanda stratejik bir lojistik merkezi statüsünü de kazanıyor. Demiryolunun kapasitesinin artırılması daha hızlı ve daha büyük bir yük taşımacılığına olanak sağlayacak ve bu da Azerbaycan'ın transit gelirlerini artıracaktır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yaxşı ki benimsin. Yaxşı ki benimsin. Ve yaxşı ki gelmişsin sevgilim.

sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

gecen süpedek güneyrik biz. Gelen gideni dinleyrik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili. Azerbaycan dili plastik, değişme imkanlarına malik, çevik bir dildir. Dilimizde bir söz var. Abad, müntezem ve çoklu tikintisi, yaşayış için her cür şeraiti olan yer. Abad etmek, abadlaştırmak. Abad, xüsusi isimlere koşularak şehir, kent, yer adları bildirir. Sabirabad, Celilabad vesaire.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasitesiyle biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulağı asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
0: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırır. Rastımıza tuş gelen kervanın sırasına koşulup ireli gedirir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Sayın dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını sunuyoruz. Baku Enerji Haftası, Azerbaycan'ın artan jeopolitik gücü ve enerji diplomasisi adlı yazı, Baku ve Minsk ekonomik ortaklığı daha da güçlendiriyor. Başlıklı konuşma ve Azerbaycan'ın lojistik kapasitesi artıyor. Baku Tiflis Kars yeni bir aşamada konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Bakı Enerji Haftası Azərbaycanın artan jeopolitik gücü və enerji diplomasisi. Azərbaycanın bugün sadece enerji kaynakları ihraç eden bir ülke olarak değil, aynı zamanda bölgenin enerji ve ulaşım güvenliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan stratejik bir ortak olarak da hareket etmektedir. Bu gerçeklik Bakü Enerji Haftası çerçevesinde dile getirilen mesajlara da yansımaktadır. Etkinlikte dile getirilen görüşler, Azerbaycan'ın enerji ve jeopolitik alanlardaki artan rolüne yönelik uluslararası ilginin daha da güçlendiğini ortaya koydu. ABD Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mektup, Washington temsilcilerinin açıklamaları, Bakü ile Amerika arasında artan stratejik diyalog bunu bir kez daha gösterdi. Azerbaycan'ın jeopolitik üstünlüğünü artıran temel amillerden biri de enerji diplomasisidir. Bakü artık sadece enerji ihraç etmekle kalmıyor, aynı zamanda enerji alanında bölgesel işbirliği platformları da oluşturuyor. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru gibi enerji altyapıları Azerbaycan'ın Avrasya'nın enerji haritasında önemli bir oyuncu haline geldiğini göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada Azerbaycan gazının hali hazırda 16 ülkeye teslim edildiğini özellikle vurgulaması tesadüf değildi. Bu gösterge ülkenin uluslararası itibarı ve diplomatik yeteneklerinin gerçek bir sonucudur. Azerbaycan'ın rolü özellikle Avrupa'da enerji güvenliği konularının öncelikli hale geldiği bir dönemde artmıştır. Azerbaycan'ın enerji stratejisinin ayırt edici özelliklerinden biri çok yönlü yapısıdır. Bakü bir yandan petrol ve doğalgaz ihracatını artırırken diğer yandan yeşil enerji projelerine yatırım yapıyor. Bu Azerbaycan'ın geleceğin enerji piyasasına hazırlandığını gösteriyor. Bu konuda milletvekili Zaur Şükürov şunları söyledi.
2: Azerbaycan öz neftiyle yanaşı, öz təbii qaz ehtiyatlarını da bugün 16 ölkəyə ixrac edir və dünya miqyasında Azərbaycan coğrafi baxımından lider ölkədir və bu istiqamətdə də şübhəsiz ki lazımi addımlar davam etdirilir və qeyd edilməli məqamlardan biri ondan ibarətdir ki biz mən vurguladım Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Avropa İttifaqının 10 dövlətini Azərbaycan hazırda öz təbii qazını ixrac edir və Avropanın liderlərində Avropa İttifaqının yüksək vəzifəli rəsmiləri də Azərbaycanı davamlı olaraq özlərinin etibarlı tərəfdaşı olaraq qiymətləndirirlər.
1: Azərbaycan bugün Avropanın enerji və ulaşım güvenliğinde

önemli rol oynayan bir ülke olarak kabul ediliyor. Baku hem Doğu ve Batı'yı birbirine bağlayan Orta Koridor'un hem de Avrupa'nın enerji güvenliğinin ana merkezlerinden biri haline geldi. Bu nedenle Baku Enerji Haftası artık sıradan bir enerji etkinliği olmaktan çıktı. Bu platform küresel enerji piyasaları, jeopolitik ve yeni ekonomik yollar hakkında tartışmalar için stratejik bir merkez haline geliyor.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim.

bildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Azerbaycan ve Belarus arasındaki ilişkiler uzun yıllardır karşılıklı saygı, güven ve stratejik ortaklık ilkeleri temelinde gelişmektedir. Siyasi diyaloğun yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği ticaret, sanayi, tarım, ulaşım ve insani yardım alanlarında da genişliyor. Son yıllarda karşılıklı ziyaretler, ortak üretim projeleri ve artan ticaret hacmi, Bakü ve Minsk arasındaki ilişkilerin dinamik bir nitelik kazandığını göstermektedir. Bu işbirliğinin önemli platformlarından biri de Azerbaycan-Belarus Hükümetler Arası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'dur. Bu bağlamda Azerbaycan-Belarus Hükümetler Arası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 16. toplantısı Minsk'te gerçekleştirildi. Toplantıya Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samer Sherifov ve Belarus Başbakan Yardımcısı Natalya Petkevich eş başkanlık etti. Toplantı sırasında

0: arasında, iki ülke arasındaki mevcut ekonomik ilişkilerin durumu ve gelecekteki gelişim beklentileri hakkında geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, siyasi işbirliği, tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesi, ulaşım ve transit olanaklarının genişletilmesi ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesi konularında işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Azerbaycan ve Belarus arasındaki ticaret hacmine ilişkin yılın ilk 4 ayına dair bilgi veren Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov, karşılıklı ticaret ilişkilerinde olumlu bir ivme gözlemlendiğini ve bu göstergelerin ekonomik işbirliğinin potansiyelinin daha da büyük olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.
1: 2026. yılın 4 ayının istatistikası, göstericileri onu gösterir ki ülkelerimiz arasında ticaret sahasındaki ilişkiler inkişaf etmekte devam edir ve müsbet dinamikayı numayiş ettirmiştir. Nəqliyyat logistika sahasında Azerbaycan Respublikası'nın transit potensialının istifadə edilmesinde de çok müsbət nəticələrə nail olunmuştur. 60%'dan artıq burada artıq qeydə alınıbdır.
0: Genel olarak komisyonun 16. toplantısı Azerbaycan ve Belarus arasındaki ekonomik ortaklığı daha da derinleştirmek, karşılıklı yatırımları artırmak ve yeni işbirliği alanları belirlemek için önemli bir platform olarak değerlendirilmektedir. Taraflar elde edilen sonuçların gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine ve ekonomik bağların yeni bir aşamaya taşınmasına katkıda bulunacağına olan güvenlerini dile getirdiler.

0: Azerbaycan'ın lojistik kapasitesi artıyor. Baykal-Tiflis-Kars yeni bir aşamada. Gürcistan'ın Halkalaki Demiryolu ve Lojistik Merkezi'nde modernizasyon çalışmalarının ardından Baykal-Tiflis-Kars Demiryolu hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den üst düzey yetkilileriyle demiryolu ve liman idarelerinin başkanları katıldı. Baykal-Tiflis-Kars hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye tarafından ortaklaşa hayata geçirilen stratejik bir ulaşım projesi olduğunu belirtmek gerekir. Son yıllarda hattın Gürcistan bölümünde büyük ölçekli modernizasyon çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu güzergahın yıllık yük taşıma kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılmıştı. Azerbaycan Demir Yolları Şirketi Başkanı Rufşan Rüstemov konuyla ilgili olarak şunları söyledi.
1: Öten 4 yıl arzında 61 kilometre demir yolu, 41 kilometre avtomobil yolu, 340 kilometre fibroptik kabel çekilmiştir bu ayet çerçevesinde. Bundan alave 13 stansiya, 8 elektrik yarım stansiyası ve təxminən 200'e yakın binada alave işler görmüştür. Ve bütün bu işlerin neticesi olarak yolun bırakılış gücü 1 milyon tondan 5 milyon tona artırılmıştır.
0: Genel olarak Azerbaycan'ın son yıllarda hayata geçirdiği ulaştırma ve lojistik projeleri ülkemizin uluslararası transit merkezine dönüştürme yolunda önemli sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda

Bakü-Tiflis Kars Demiryolu hattının modernizasyon sonrası yeniden hizmete açılması, bölge için stratejik öneme sahip olaylardan biri olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlara göre hattın tam olarak işletime açılması, Orta Koridor'un kapasitesini genişletecek, Çin ve Orta Asya'dan Avrupa'ya kargo taşımacılığı hacmini artıracak ve bölgenin transit potansiyelini daha da güçlendirecektir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun modernizasyonunun ardından tam kapasiteli yeniden faaliyete geçmesi sadece bir ulaşım olayı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın jeopolitik ağırlığını artıran önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Küresel lojistik rotalarının yeniden şekillendiği ve Avrupa ile Asya arasında alternatif ticaret yollarına olan talebin arttığı bir dönemde Bakü-Tiflis-Kars hattının tam potansiyeliyle işletilmesi Azerbaycan'ın Orta Koridor'daki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir. Bakü-Tiflis-Kars hattı, Azerbaycan'ın doğu ve batı arasında önemli bir geçiş merkezi olma rolünü daha da güçlendiriyor. Son yıllarda Çin, Avrupa ticaretinde Orta Koridor olan ilginin artmasıyla birlikte Bakü artık sadece bir enerji ihracatçısı değil, aynı zamanda stratejik bir lojistik merkezi statüsünü de kazanıyor. Demir yolunun kapasitesinin artırılması daha hızlı ve daha büyük bir yük taşımacılığına olanak sağlayacak ve bu da Azerbaycan'ın transit gelirlerini artıracaktır.